Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

dudaklarım, size selam, size selam getirmişem. Nalereyi yanaklardan, küsüzüden dudaklardan, size selam.

seherinden size selam, size selam getirmişem. Ben de gidin şehrin.

Kasar kasar durmam adam, yaşın başını sana alardan hey. Azerbaycan diyarından, Kıvamızın nigarından, size selam, size selam getirmişem. Azerbaycan diyarından, gökaderin kenarından, size selam.